0: Mede, mede.
1: Derdim mede, çetim ben.
0: Baba en nada şkan nani su kadar peder peder derim orada.
1: Bir git çıkıyor gülü bakı.
0: Keylerin ki hatamı bir şey bir yava sefareş mi değil.
1: Bize rüde cesi bir girem. Rüde.
0: Şu an er rüde.
1: Sefareş mi değil bir şey bir yav.
0: Biz arama binem meri çimi gen meri can.
2: Çüme versin sen.
0: Az o cevarım yer orada er bedim bir şey bir yav.
2: Kaçı kalp peki? Kalp çoğun. Çoğun. Az o cevarım.
3: Lazım biz çizi peki. Be mağz begin be basan dastur bede ye tekuni be خودش bede az web site myhatem.com sefareş.
4: Bacanetun şomara be restorana hatem mişen viyahu mikeşune 949-768-0122.